0: Vay vay vay, sen bu yoldan geçer misin?
1: Yok, senin malın değil ya. Tabii geçerim, sana ne bundan?
0: Bak benimle böyle konuşma, kalbimi kırıyorsun. Ne de olsa senin ilk göz ağrının.
1: Eski çamlar bardak oldu. O ağrılar çoktan bitti, çoktan.
0: Yo, yoksa yenisini mi buldun?
1: Ne sandın? Senin canın var da benim yok mu?
0: Böyle konuşma, kafam bozuluyor, kafam.
1: Hem senden güzel hem de yakışıklı.
0: Bak bozuluyorum ha.
1: Oh, çatla Emi, çatla.

0: Ah be! Sana cama vicdansız zalim.
1: Yine mi sarhoşsun? Gecenin bu saatinde bağırıp durma.
0: Ne yapayım anam? Seni yola getirmek için boğa gibi bağırmaktan başka çarem yok.
1: İyi ama bütün mahalleyi uyandıracaksın.
0: Bırak uyansınlar be. Yeter uyudukları. Hem öteki dünyada bol bol uyuyacaklar. Ne haber?

0: Ne haber komşu oğlum? Yoksa beni istetmekten vazgeçtin?
1: Amma yaptın komşu kızı. Canımdan vazgeçerim, yine senden vazgeçmem.
0: Öyleyse niye istetmiyorsun?
1: Ah ne yapayım anam? Şu kadar babam yok mu? Bir türlü yola gelmedi.
0: Peki öyleyse ne yapacağız?
1: Ne mi yapacağız? Ayıp ettin. Toplarsın bohçayı, alırız voltayı.

Kemancı, getir sözlerini ben söyleyeceğim. Şaka hadi bakayım. Bir, iki, üç.

Pişt! Barmen, sen de bizdensin. Karlı kıyın ormanında bisiklete binersin. Değil mi? Baş kaldırıyorum de. Kaldır başını, indir kaşını, azgın demokrat. Geceleri gökyüzünde, şairlerin ön sözünde, sağdan vurup sol gözünde. Geceleri gökyüzünde, şairlerin

Şşt, barmen. Sen de bizdensin. Madem rakı içersin, neden tesbih çekersin? Baş kaldır ya. Kaldır başını, indir kaşını, şaşkın teokrat.